0: Ardından
1: hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi günaydın.
7: Sabahların efendisi günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, yine günaydın. Cuma sabahına günaydın. Hoppa, cuma gelir, hoş gelir. Ley ley, lümülümü ley. Güzel bir hafta sonuna giriş yapmak üzereyiz arkadaşlar. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak bugün de haftanın son iş gününde yine yanı başınızda olmaya ve yüzünüze tebessümler kondurmaya devam edeceğiz. Bu arada şu anda beni... Bir radyo dehasını, bir efsaneyi dinliyor olmak sizin için müthiş bir heyecan olabilir. Ancak bu benim için aynı derecede heyecan yaratmıyor bende. Ya 21 yıl oldu, biraz rutine bindi, biliyor musunuz bile? Ya hayatta çok büyük heyecanlar yaşadım, yalan yok. Ne bileyim, mafya peşimden kovaladı, basıldım, ettim. Ya bir gece hapis yattım, biliyor musunuz? Evet. Yalnız bu anlattıklarım 92 yazının Temmuz ayının 12'sinde oldu bu arada. Evet arkadaşlar, heyecanlıydı hayatım. Seviyorum heyecanı, açık konuşmak gerekirse. Ve hayatta en büyük heyecanı aşk veriyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani profesyonel ve romantik aşk uzmanı diyebiliriz bana. Ya bazen Yunan aşk tanrısı Eros'un beden kuşanmış hali olduğumu düşünüyorum, biliyor musunuz? Ama işte resimlerine bakarsanız biraz... Yani bilmiyorum, benzemek ister misiniz bilmiyorum ama yani Eros'un kendisinin resimlerini gördünüz mü arkadaşlar? Hatta şeyi düşündüm, acaba kendisi aşk yaşamış mıdır Eros'un kendisi? Yani bu olmadıysa, böyle bir şey olmadıysa eyvallah, yani terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf var, biliyorsunuz. ya tam anlamıyla kıvırcık saçlı 6 yaşında görünen tombalak bir erkek çocuğuna benziyor. Yalan yok. Ya öyle anlatıyorlar ya, bakmadım ben de. Bir ara girin bakın Google'a, tamam mı? Yazın Eros nasıl gözüküyor diye. Aynı ben. Aynı, tıpkı. Güzel bir program olacak arkadaşlar. Eğer siz hazırsanız biz çoktan hazırız. Yerimizi aldık. Ekiple beraber sabahın köründe geldik buraya. Kahvelerimizi içtik, biraz laklakladık. Ve artık mikrofonun önündeyim. Ve onlar da içeride diğer hazırlıkları tamamlıyor. Nasıl? Ne hazırlığı mı? İşte yastık, yatak falan filan. Biraz daha kestirecekler sanırım. Evet, evet. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarınıza aşırı ihtiyacımız var. O yüzden sabahların efendisinin Instagram hesabından ya da WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bize ulaşıp günaydın mesajı yollayabilirsiniz. Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın. Selamlar herkese. Cuma sabahı ve 28 Ağustos'u bulduk. 2026 yılındayız. Umarım keyifçi ağızlarınız yerindedir millet. Benim adım Sabahların Efendisi. Ya haftanın yarısını Roma'da, yarısını Kıbrıs'ta geçirmedim. Öyle sosyetik zenginler gibi yaşamaya başlamadım. Ya bazen böyle işte bedava biletler oluyor filan. İşte bir tane de ne bileyim 2 yıldızlı otel ayarlayıp İğrenç derecede eski 50 cc'lik bir scooter kiralayıp Roma'da tatil yapabiliyorum. Yalan söylemeyeceğim. Yani sabahların efendisi giller Roma'da tatili deyince belki hani Vatikan'ın misafir psikopos odasını açtılar gibi düşünüyorsanız yok. Yok öyle bir şey olmadı. Sizden ne haber millet? Hafta nasıl geçti ya? Merak ediyorum gerçekten yorucu muydu? İlginç bir şeyler yaşadınız mı? Bana ulaşsanız da benimle paylaşsanız da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Böyle iletişimde olalım. Sizlerle sohbet edelim istiyoruz ya. Varsa yaşadığınız böyle enteresan bir olay yazın bize ya da sadece günaydın da diyebilirsiniz. Olsun ben devam ederim konuştururum sizi yani. Pekala. Şimdi kadın ve erkek tek gecelik ilişkiyi farklı görüyormuş. Erkeklerin tek gecelik ilişkilerden kadınlara oranla daha çok hoşlandığı artık kanıtlanan bir ger... Ya bu gerçekten haber yapılacak bir şey mi ya? Yani bunu hala konuşuyor muyuz biz? Şeyi araştırmışlar. Bu tek gecelik ilişkiden sonra kadının ve erkeğin hangi duyguları yaşadığı araştırılmış. Araştırma sonucunda kadınların bu evrime henüz alışık olmadığı ortaya çıkmış. Yani her biri tek gecelik ilişki yaşamış 1743 erkek ve kadının katıldığı bir internet araştırması bu. Erkeklerin %80'inin ciddi bir tatmin yaşadığı ve kendilerini çok iyi hissettiği belirtilirken kadınlarda aynı duyguyu hissedenlerin oranı sadece %54'müş. Eğer kadın atalarımız kısa süreli ilişkilere alışık olsalardı şimdi kadınlar da bu ilişkilerden erkekler kadar memnun olacaklardı. Erkekler biyolojik olarak üremeye yatkın ve bu da onların tek gecelik ilişki sonucundaki mutluluklarının nedenini açıklıyor. Kadınlar içinse önemli olan nitelik. Biyologlar kadınların farklı erkeklerle birlikte olmaktan fayda da sağlayabileceğini söylüyor. Çünkü böylelikle çocuklarının genetik farklılıkları artabilir ve eğer kadınlar nitelikli bir erkekle bile ay yeter ya. Oh. Şimdi dediğim gibi millet hiçbirimiz için yeni haberler olmadı bunlar. Gerçekten de yani bilim mi bu şimdi yani? Bilim mi şimdi? Ya biz mahallede arkadaşlarla bunun muhabbetini yapıyoruz ya. Bu bilim olamaz anlatabiliyor muyum millet? Ya biz zaten bunları 20 yıldır konuşuyoruz ya. Vallahi. Her neyse günaydınlar herkese. Güzel bir cuma sabahında Kombos Otomotiv'in katkılarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ve biliyorsunuz Kombos Otomotiv'de öğretmenlerimiz için muhteşem bir kampanya var. Biliyorsunuz 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi. Nerede mi? Direkt showroom'da ama sadece yeni GLA değil arkadaşlar bütün otomobiller için geçerli. Olay şu nedir? ÖYAK'la Kombos bir işbirliği yaptı. Evet merak ediyorsunuz değil mi? Ya şimdi söylemeyeceğim. Çatlayın. Bir sonraki anonsta muhteşem bir kampanya sakın kaçırmayın beni.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağlubiyet.

0: yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Meyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Ben Deniz, sabahların efendisi. Radyo Enerji'de yıllardır sunduğum programı bugün de sunacağım. Ama konuşacak bir çift lafım var bugün. Yani kimse sormuyor sabahların efendisi. 21 sene boyunca her Allah'ın günü 4000 kelimelik komediyi nasıl yazdın? Hangi motivasyonla o büyük enerjiyi insanlara servis ettin? İyi misin? İyi misin sabahların efendisi? Psikoloji bozulmadı mı bunu yaparken? Nasıl hissediyorsun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Artık o günler sona erdi. İşlemler tamam. KKTC kimliğim bir ay sonra elimde olacak. Artık size şirin görünmek zorunda bile değilim. Biliyor musunuz? Misafirlik bitiyor sevgili dinleyiciler. Karıma da çok tatlı davranmak zorunda değilim artık. Gerekli resmi vazifelerini yerine getirdi. Tamam, bitti. Yani tüm bu süre zarfında vatandaşlık işlemleri sırasında kendinde hak bulduğu dırdırlar konusunda avukatım tüm vatandaşlık haklarımı savunacaktır. Bundan eminim ben. Ya işte millet. Bir insanın gerçekten tatile ihtiyacı olup çıkamadığında ne hale gelebileceğini görün.
3: Neden çıkamıyorsun ki sabahların efendisi tatile?
0: Yani tabii para harcamak istemiyorum her şeyden önce. Ama işte dün pederim aradı. Eylül'de Antalya'da bir hafta bir balayı otelinde yer ayırtmışlar kayınvalidemle. İsterseniz siz de gelin kızımla dedi. Çok severim geniş ailemi. Hemen rezervasyon için girdim. 15 Eylül 22 Eylül arası 240 bin lira yazıyor. Ve sabah 6'ya kadar gözüme uyku girmedi millet. Hayır param yok diye değil. Param yok diye değil. Neden benim de millet gibi sizin için de oda aldık diyen bir kayınpederim yok diye. Yani ben illa para istemiyorum. Etrafım paralı olsun ona da okuyayım ben ya. Evet. Mesela karım 5 milyona otomobil satın alabiliyorsa asla karalar bağlamam ben yani. Ben neden alamıyorum? Yapmam öyle. Neyse anlayacağınız ben 1972 yılında İstanbul'da Üsküdar Hastanesi'nde doğdum millet. Yani bu Kıbrıs kimliğimin geliyor olması benim için duygusal bir anlam taşıyor. Yani benim taşım oldu, toprağım oldu ama vatandaşlığım yoktu. Bu çok iyi geldi bana. Vallahi çok iyi geldi. Ve artık dediğim gibi programımı beğenmişsiniz, dinlemişsiniz, beğenmemişsiniz, beni kabul etmişsiniz, etmemişsiniz. Yani hükümet kabul etmiş oğlum beni. Ülke kabul etmiş kanka. Yani şey, Aurelio gibi düşünün beni. Yani bir yeteneği daha kadroya almak gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayanlar vardır.
3: İlk ne yapacaksın sabahların efendisi kimliğin geldiğinde?
0: Ben Kaymaklı'da semt kahvesine gidip orada oturanlarla siyaset konuşmayı düşünüyorum ben. Ya sabahların efendisi sana ne ya? Sen TC'lisin dediklerinde de çat diye çıkartıp cüzdanı masaya vuracağım. Evet. Yavaş ol koyboy diyeceğim, koyboy. Acele etmeden konuş. İstersen önce cüzdanın içine bir bak diyeceğim. Ya komik olanı anlatayım size. Bakın ben 21 senedir Kıbrıs'ta yaşıyorum. Her sene Türkiye'den de bilgi gelir işte oy vermem için işte referandummuş yok başkanlık seçimiymiş falan filan. Ama burada yaşadığım için de hiç kullanmadım. Burada da vatandaş değildim, kullanmadım. La oğlum 53 yaşındayım daha hayatımda hiçbir şeyin kaderini değiştirmedim ben ya. Yani sıfır oy seviyesindeyim ya, normal mi bu? Neyim ben ya? Neyse bambaşka bir sabahların efendisi olacak karşınızda. Mesela soracağım size yayında. Hey millet, radyoda komediden hoşlanıyor musunuz?
3: Evet sabahların efendisiye cevap gelecek.
0: Ben de diyeceğim ki o zaman kıymet bilin ve bana 250 lira yollayın tamam mı? Ben bu ülkenin kıymetli bir evladıyım diyeceğim. Şaka millet, şaka yapıyorum ya. Paranızı istemiyorum. Ya benim için her zaman çok değerlisiniz. Yani sevginiz daha önemli benim için. Yani bakın ispat edemem ama yemin edebilirim ki bugün karımla kavga edip kapıyı çekip çıktığım takdirde gece kalabileceğim 100.000 hane bulabilirim. Ya ben bunu iddia ediyorum ya. Yani bilmiyorduysanız da hatırlatmak isterim. Sevmek böyle olur. İşte yok efendim programına bayılıyoruz. Çok komiksin sabahların efendisi. Seni çok seviyoruz filan. Palavra. Yani karım anevrizma geçirme eşiğine getirdiğinde beni işte kapınızı açıp al şu çayı geç şu kanepeye uzan yat sabah konuşuruz diyebiliyorsanız benim için sevgi bu, tamam mı? Yani yoksa programımı seviyorsunuz, beni çok seviyorsunuz. İşte ya ama sabah dörtte evde karım birdenbire odama girip bak bir şey daha hatırladım. 2022 yılında annemlere gittiğimizde olmaz böyle sevgi. Pekala. Keyifliyiz, ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız. Millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Selam millet. Günaydınlar diliyorum. Radyo Enerji'deki yayınıma çok iyi şakalarla geldim bugün. Adım Sabahların Efendisi, ünlü bir radyo sunucusuyum. Ve beni dinlerken eğer yanınızda sevdiğiniz biri varsa risk altındasınız. Evet, şimdi birkaç şekilde. Birincisi, beni dinlerken asla başka birini benden daha fazla sevemezsiniz. O yüzden ya gerçekten sevmek istediklerinizi yanınıza almayın beni dinlerken. Ama şaka bir yana, yok vallahi bak çok ciddi bir risk var. Bak şimdi kızla 2 haftadır berabersiniz. Her şey çok iyi gidiyor. Müthiş bir uyum var. Yani yüzüne baktığınızda mutlu oluyorsunuz filan. Sonra bir gün arabayla bir yere gidiyorsunuz ve benim program açık radyoda. Komik bir şaka yapıyorum ve siz bağırıp çığırıklar atarak kahkahalarla gülüyorsunuz. Kıza bir dönüyorsunuz. Şaşırmış, boş bir yüz ifadesiyle size bakıyor, niye gülüyorsun diye. Ve bir anda, risk bu işte, bir anda gelecek hayalleri kurmaya başladığınız bu ruh eşiniz adeta tereyağının tavada eriyip yanmaya başladığı gibi gözünüzün önünde yanıp kül oluyor. Evet. Ya mizah işi çok önemli insanda. Bak, hem Türkiye hem burası bir mizah cenneti millet. Bence hiçbir ülkenin sosyal medyasında bu kadar yaratıcı, bu kadar komik şakalar görmedim. Siz de göremezsiniz. Başka sabahların efendisi. Ya kurban olduğum insanım ya, bak şu sıra ayağımda biraz sıkıntı var. Arada sırada koltuk değneği falan kullanıyorum. Dün de ucuzluk marketindeyim. Kasiyer çocuk taburesini bana doğru itti. Sen otur abi, bu kasayı da ayakta yapayım dedi. Yemin ediyorum size ya. Ya al çocuğu eve götür, evlat diye sev, Allah canımı almasın. Ama işte emniyet birimleri giriyor devreye, adım alıkoymaktan filan. Zorla yapamıyorsun bunu. Benimle geliyorsun, seveceğiz seni, bize evlat olacaksın falan diye. Olmuyor, olmuyor. Çok güzel insanlar var, çok duyarlı insanlar var ya. O yüzden seviyorum ya burayı. İyi ki buraya geldim, iyi ki sizi tanıdım ve iyi ki bu radyoda program yapmaya başladım. Vallahi de billahi de. Pekala, günün sorusunu bu arada sosyal medyada paylaştık. Birazdan sevgili Ece ile birlikte deşifre bölümünü başlatacağız. Güzel de bir soru sorduk, güzel de bir hediyemiz var. Her zaman olduğu gibi soru ne diye merak ediyorsanız Enerji Play'in sayfasına girin ya da Enerji Radyo Enerji'nin sayfasına girin. Hikayede günün sorusunu paylaştık. Oradan soruyu cevaplayıp hediye kazanma şansınızı birazcık arttırın bakalım. Ha, ne kadar çok cevap o kadar şans demek. Haberiniz olsun. Son bir şey daha var arkadaşlar. Kombos Otomotiv'de muhteşem bir kampanya var. Programa girerken hafif tiyo vermiştim. Şimdi bu kampanyanın detaylarını anlatacağım. Seren Kombos Otomotiv ve ÖYAK el ele verdi ve öğretmenlerimize özel bildiğiniz kırmızı halıyı serdi bile. Hocam bir Mercedes al da bizi gezdir diğer öğrencilerinize, meslektaşlarınıza hava atma vakti geldi hocalarım. Hayalinizdeki o gıcır gıcır Mercedes-Benz konforuna ulaşmanız için hazırlanan dev müfredatı açıklıyorum, sıkı durun. 0% arkadaşlar. Yani ben de yaşlıyım, o yüzden hocalarıma arkadaşlarım diyebiliyorum. 0% matematik öğretmenlerimizin bile gözlerinden kalpler çıkartacak cinsten 0%. 36 ay vade. Vallahi de bile yayla gibi geniş ha. Tam 36 ay rahat rahat ödeme seçeneği. Hem de tüm modellerde ha. Şu model olur mu, bu uyar mı diye düşünmek yok. Tüm Mercedes Benz modellerinde geçerli bu kampanya. Bak yıllarca siz bize ders verdiniz, ödev verdiniz. Şimdi bu fırsatı kaçırmamak sizin için en büyük ödev. Direksiyonun başına geçip o yıldızın keyfini çıkartmak, bence bunu hak ediyorsunuz hocalarım. Hatta okula, müdür odasından bile daha havalı giriş yapma sırası sizde. Evet. Eğitime değer katan öğretmenlerimize özel bu avantaj kaçmaz. Hemen not edin hocalarım. İletişim numarasını veriyorum: 0533 866 1310. Bir kez daha tekrar ediyorum: 0533 866 1310. Bugün ilk fırsatta doğruca Kombos Otomotiv Showroom'larına gidiyorsunuz. Öğretmenlerimize Kombos güvencesiyle en keyifli, en yıldızlı sürüşler yakışır. Haydi bakalım, ikinci saatte tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Şimdi.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın. Yine günaydın. Bir daha günaydın. Bu sefer Ece ile günaydın.
1: Günaydın.
0: Bak surata bak ya.
1: Ne ya? Allah Allah.
0: Bu sabah da biraz böyle down geldin sanki.
1: Ama şimdi bak.
0: Evet, dinliyoruz seni. Bak, bütün Kıbrıs şu anda seni dinliyor. Çok merak
1: ben
0: içinde herkes.
1: Sabah çalışıyorum, akşam çalışıyorum.
0: Şöyle diyebilir
1: arada
0: miyiz
1: senin için? Arada spor yapıyorum.
0: Ben sabah insanı değilim.
1: Hayır, ben sabah insanıyım. Sabah 5'te uyanmayı çok severim mesela.
0: Evet.
1: Ama şu süreçte yapamıyorum.
0: Çok yoruluyorsun.
1: Evet. Yoksa ya, benim modum her zaman yüksek. İçimde yaşıyorum.
0: Keşke dışına da yansıtabilsen.
1: Keşke.
0: Neyse. Bugün cuma ya. Haftanın evet, son iş günü. Keyifli olmalıyız. Daha keyifli olmalıyız. Tüm enerjimizi herkese yansıtmalıyız. Şu anda inanılmaz birçok kişi bizi dinliyor. Tüm Kuzey Kıbrıs'ta. Yani rahat 400 bin vardır. Ben öyle söylüyorum.
1: Çok iddialı.
0: Çok iddialı tabii ki. Ne yaptık? Biz niye buluştuk burada?
1: Soru sorduk, cevapları alacağız. Ha. Hediye vereceğiz.
0: Ya,
1: sizler için buluştuk.
0: Soruyla bugün başlayalım mı? Günün sorusuyla.
1: Evet. Günün sorusu. Şimdi 2 gün önce yalanları konuştuk. Duyduğunuz saçma yalanları.
0: Evet. En mantıksız yalanları konuştuk. Genel olarak sorduk. Bir gün sonra.
1: Kadın yalanlarından bahsettik.
0: Ve
1: sadece
0: işte şimdi
1: kadınların söylediği yalanlarla. Şimdi de sadece erkeklerin söylediği en tuhaf, garip, inandırıcı, saçma, inandırmayıcı yalanlardan bahsediyoruz.
0: İnandırmayıcı.
1: İnandırmayıcı, evet.
0: Ha, süper. Bence çok fazla mesaj gelmez bugün. Ya.
1: İçinde yaşıyorsun.
0: İşte bu.
1: Var. Hanımlardan var tabii ki de yorumlar.
0: O, aslında onlar yalan değil. Kadınların yalan olduğunu düşündüğü şeyler bunlar. Tabii.
1: Yakalıyoruz ama.
0: Hadi canım.
1: Oo, siz kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz ama biz hepsinin farkındayız.
0: Günün sorusu. Erkekler, yalanlar, ilginç yalanlar. Hanımlar, duyuyor musunuz? Var mı duyduğunuz böyle enteresan yalanlar? Bizimle paylaşın. Nereden ulaşacaksınız bize? Günaydın Ece.
1: Günaydın.
0: Maşallah, su aygırları gibi.
1: Ay,
0: sabah
1: ne
0: sabah.
1: Ne güzel esnedi.
0: Bize nasıl ulaşacaksınız? Enerji93.1 Instagram sayfasında hikayede paylaştık değil mi Ece?
1: Evet.
0: Hikayede paylaştık günün sorusunu. Oraya bir buton bıraktık. Size ilginç gelen, enteresan gelen, en inandırmayıcı yalanı bizlerle paylaşın. Erkek yalanını bizlerle paylaşın dedik. Ya da WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız. Çok havalı ha numaramız.
1: Çok.
0: Çok.
1: Akılda kalıcı bir kere.
0: Bizde tane numaralar var da.
1: O zaten. Senin malum.
0: Kibarlık gülüşlerin var ya, bayılıyorum ona.
1: Evet, şimdi sabah.
0: Yapayım mı bir tane?
1: Yormayayım. Hadi yap.
0: Pekala, yorum geldi dedi.
1: Var tabii. Kimden? Hanımlardan var. Zeynep Hanım yazmış. Yoldayım canım demesi demiş.
0: Yoldadır ya.
1: Değil işte.
0: Neredeymiş?
1: Hangi
0: peki?
1: Yol
0: onu,
1: bu?
0: Onu teyit edebilmiş mi? Nerede olduğunu?
1: İşte.
0: Yok. İşte.
1: Bir yorum daha var. Hemen
0: evet,
1: ismine bakıyorum. Bülent yazmış.
0: Bülent.
1: Geldim köşedeyim. Hangi köşe olduğu hiçbir zaman bilinmez. Genelde yolla ilgili, ulaşmayla ilgili bir
0: ya
1: sorun
0: bu,
1: var
0: bu
1: sanırım.
0: İşte şey olmasın diye, yani karşı taraf sinirlenmesin diye bizim söylediğimiz beyaz yalanlar bunlar.
1: Evet.
0: Ya beyaz ya bunlar. O ben değildim. Bak o da iyiydi ya. En ilginç erkek yalanlarından bir tanesi. Arif Pınar'dan geldi. Bir tane daha var. Telefonun şifresini unuttum. Güzel yalan.
1: Güzel.
0: Güzel, vallahi güzel.
1: Ya bir de çok şey var.
0: Semiha. Gülşah. Herhalde böyle. Erkeklerin söylediği doğruları listesem sanırım çok daha az vakit harcamış olurum demiş. Heh.
1: Sağ olsun, evet.
0: Yani külliyen yalancı mı diyor bize?
1: Evet.
0: Böyle mi söylüyor?
1: Öyle söylüyor.
0: Semiha Hanım. Çıkmadı ağzımdan bir türlü. Neyse. Biz yalancı değiliz, ben onu biliyorum ya. Hı. Biz yani şeyiz. Ortam bulucu. Ortam düzeltici.
1: Nasıl inanmıyoruz şu an sana?
0: Vallahi sarhoştum. Bak bu yalan da güzelmiş. Bu yalan da güzel. Vallahi de billahi de sarhoştum, hatırlamıyorum.
1: Tabii.
0: Aa bak, güzel bir mesaj geldi. Çok güzel. Daha önce böyle hissetmedim. Bu da güzel.
1: Ay.
0: WhatsApp'tan bir mesaj daha. İsmi yok ama demiş ki borç para istediğinde çekim vardı, az önce onu ödedim. Ya şimdi bu devirde biraz borç istemek sıkıntı ya. İsterken tabii de biraz düşünmek lazım ya. Çünkü hayat o kadar enteresan ki. Yani elbette ki sen çok güvenilir insan olabilirsin. Çok düzgün bir insan olabilirsin. Ödeyeceğin garantidir. Ama hayat bazen beklemediğin anda bir tokat atıyor.
1: Ya.
0: Ödeyemez hale geliyorsun. Ödemek istemediğinden değil, ödeyemediğinden ödeyemiyorsun. İlginç bir cümle oldu. O yüzden borç isteme mevzusu bu aralar bence çok da kullanılmamalı diye düşünüyorum.
1: Evet. Ona yani, da mecbur yalan söylüyoruz yani.
0: Anan babam bile vermiyor artık ya.
1: Ya. Hani ben vermem, olmaz demek yerine de mecbur işte yalanlar uyduruyoruz.
0: Evet, evet. Onu yani kırmamak adına yaptığımız şeylerden bir tanesi. O evet. Yüzden çok da kafaya takmamak lazım bu yalana. Ama şöyle bir yalan olursa mesela, hiç senin gibisini görmedim.
1: Tabii canım.
0: Ya. Şey, ne diyorsun? İlişkiye ara verelim, yoruldum. Ay, sence nedir?
1: O, ben takılacağım, gezeceğim, başkalarıyla biraz deneyeceğim kendimi. He. Sen de bir kenarda dur, sonra döneceğim sana.
0: Ya, ilişkide ara vermek diye bir şey var mı ya?
1: Yok ya, ben inanmıyorum.
0: Mola.
1: Ayrı.
0: Ne bu?
1: Dediğim işte, dediğime çıkıyor. Ayrılığın fragmanı gibi.
0: Peki var mı bildiğin böyle ara verip devam edenler?
1: Ben.
0: İnanmıyorum.
1: Aslında güzel de oluyor.
0: Bunları söylüyorsun, hem de devam mı ediyorsun?
1: Geri dönüşü güzel oluyor, biliyor musun?
0: Yani daha mı iyi oluyor?
1: Daha böyle bir yoğun oluyor da. Ha. Ama yemişiz her türlü şeyi yani orada. Ne anladık biz bu işten?
0: Peki bir mesaj daha var. Dün gece seni düşündüm. Bu ya doğrudur, kesin bu bence doğrudur. Doğru. Bence. Nasıl düşündüğünü bilmiyoruz, o ayrı ama.
1: O zaten.
0: Çok fazla gelmiş böyle mesajlar. Sen çok farklısın. Gözüm senden başkasını görmez. Erkek erkeğe takılacağız. Güzel bir yalan da. Erkek erkeğe takılacağız. Peki şeye ne diyorsun? Bir tane daha geldi. Eski sevgilimle aramda hiçbir şey yok. Oo. Bak çok tehlikeli.
1: Yani bunu dile getiriyorsa bir kere zaten falso.
0: Bunu gündeme geliyorsa diyorsun falso.
1: Falso.
0: Burada kırmızı bir prof var arkadaşlar, bak. Doğru, dikkatli yalanları bulmak lazım. Var mı başka sende?
1: Ay düşünüyorum ya, o kadar yalan söylendi ki bana. Hani anlatsam yani inandığıma kızacaksınız.
0: İnanmıyorum ya.
1: Hani inandım, ha tamam, hadi yaptım yani artık.
0: Neden öyle yaptın? Yani neden kaybetmek istemediğinden?
1: Hem o, hem de karşımdaki o kadar manipülatifti ki artık mücadele edemedim yani. Aynen kardeşim, sensin dedim.
0: Yani.
1: Sensin, aynen dedim. Vay. Geçtik.
0: Uyuyor mu şu anda?
1: O yüzden anlatamıyorum. Anlatacağım ama.
0: Tamam, sonrasında bana anlat. Pekala millet, günün sorusu... Hikayede paylaştık. Enerjinin sayfasında hikayede paylaştık. Kendi sayfalarımızda da paylaştık ama oradan ulaşamazsınız. Çünkü oraya tıkladığınızda tekrar enerji sayfasına gidiyorsunuz. Enerjideki o hikaye bölümünü tıklayıp sorduğumuz soruya cevap veriyorsunuz. Altına bir tane buton koyduk. Sizin için her şeyi kolaylaştırdık. Ne oldu? Niye güldün yine?
1: Yorumlar gelmiş.
0: Gelmiş mi? Evet. İstersen oku. Varsa güzel bir yorum, vallahi dinleyelim.
1: Bilgi Hanım demiş.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi canım bakalım. Bu yemeği annemden güzel yapıyorsun demesi ama annesine bak, tam tersini söyler.
0: Ya şimdi ya. Bak. Erkekler için en zor şey ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Sevdiği ve annesiyle arada kalmak. Bak gerçekten rezalet bir şey. Yani
1: neden?
0: Çünkü bir tanesi annen, bir tanesi de eşin. Çok sevdiğin insan. İkisini de seviyorsun. Biri seni büyüten, bu yaşlara kadar getiren, senin o güzel kadını bulmanı sağlayacak emekleri harcayan kadın.
1: Tabii.
0: Çok güzel söyledin bak. İkincisiyle bundan sonraki hayatını devam ettireceğin çocukların olacağı insan. Şimdi hangisini üzmek istersin? Soruyorum sana, gerçekten hangisini üzmek istersin?
1: Ben şuna katılıyorum.
0: Neye katılıyorsun?
1: Arada kalınacak, aynı kefeye koyulacak bir durum değil bu.
0: Hadi bakalım, neden?
1: Ayrıştıracaksın yani.
0: Şimdi bak.
1: Ha, kırmamak için canım bu yemeği güzel yaptın falan. Yok yani.
0: Şimdi
1: kötüyse,
0: orada mutlu etmeye çalışıyor yani.
1: Tamam.
0: Annemden bile daha güzel yapıyorsun.
1: İşte kıyaslamayacaksın. Anneyi karıştırmayacaksın olaya. Canım bu yemek çok iyi. Çok
0: neden
1: lezzetli.
0: Yapıyor biliyor musun bunu? Hı. Bak net. Hı. Çünkü bu cümleyi duymak sizin hoşunuza gidiyor.
1: Evet.
0: İşte bu yüzden yapıyor. Sizi mutlu etmek için yapıyor. Ya ben doğruları söylüyorum. 52 senelik deneyim var burada ya.
1: Doğru, sen de haklısın abi. Yani, diyelim.
0: Yapmayın ama vallahi yapmayın. Yani arada bırakmayın erkeklere. Çok üzülüyoruz.
1: Yemek yapmayalım o zaman.
0: Hayır, yemek yapın ya. Yemeksiz olur mu? Bence yemek dünyanın en güzel şeyi. Ve evlilikte benim aradığım en önemli özellik.
1: Biz de arıyoruz o özelliği.
0: Yemek konusunu mu?
1: Yemek yapabilen bir erkek.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir ok almıştı evet. Zaten. Bir ok almıştı.
1: Ay ne var canım?
0: Bir yalan daha geldi. Zamana ihtiyacım var diye.
1: İşte klasik.
0: Klasik. Şimdi bu hep biz erkeklerin dediğim gibi karşımızdakini kırmamak, incitmemek amacıyla söylemiş olduğu beyaz yalanlar. Ben öyle görüyorum. Bu kadar. Net. Bitti. Kapattık konuyu. Bak sana yalan söylemek istemiyorum. Parantez içinde. Ah hadi geliyor yalan.
1: Doğru.
0: Şimdi her iki tarafta yalan söylüyor. Onu kabul ediyoruz. Ama az önce söylediğim gibi bizim söylediğimiz yalanlar beyaz yalan. Sizin söylediğiniz yalanlar pembe yalan. Anlaştık?
1: Anlaştık.
0: Pekala. Sorumuz güncelliğini koruyor millet. Biraz Ece kızdı bana ama. Enerjinin sayfasında paylaştık hikayede. Oraya tıklayarak yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533 888 1010 WhatsApp hattımız. Hediyeyi söylemedik.
1: Ya.
0: Bugün çok güzel bir hediye.
1: Bugün çok leziz böyle yine.
0: Müthiş. Nereden de hemen söyle bakalım.
1: Concord Tower Hotel'den.
0: Evet. The Grill Steakhouse.
1: Capital Grill Steakhouse'dan evet. Efsane bir yemek sizi bekliyor. Adı üstünde Steakhouse.
0: Evet. Et.
1: Böyle ete doyacaksınız.
0: Et. Evet, kilosu kaç para biliyor musunuz?
1: Ya.
0: Yorumlarınızı bekliyoruz. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim, Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus, Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ne oldu ya?
4: Hep bana bırakıyorsun. Bak genzim tıkandı bir anda.
3: Girişi sen yapacaksın senin.
4: Ya bu sefer de sen buralar. Yap. Ben boğazımı düzelteyim bir.
3: O zaman günaydın herkese.
4: Evet.
3: Ben konuşurken bunu yapacaksın.
4: Temizledim işte. Aha, boğazımı temizledim. Hadi bir daha alalım.
3: Günaydın daha herkese.
4: Bak. Bana yaptığı tavırı hissedebiliyorsunuz değil mi? Günaydın. Böyle bir şey lazım. Böyle bir şey lazım.
3: Aa, ben senin gibi olamam.
4: Neden? Çünkü uzaklaş biraz, böyle avazın çıktığı kadar bir günaydın diye bağır bakalım. Yapabilirsin.
3: Günaydın.
4: Çok daha iyi. Merhaba millet. Olimpiya Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Deşifre bölümü de son sürat devam ediyor. Güzel bir soru sorduk. Yorumlar da gelmeye başladı. İstersen Ece bir kez daha soruyu hatırlatalım. Şu anda yeni radyolarını açanlar vardır muhakkak.
3: Tabii.
4: Onlara da bir sinyal çakalım.
3: Duyduğunuz erkek yalanlarından bahsediyoruz bugün. Erkeklerin evet. Kullandığı yalanlardan bahsediyoruz. Hediyemiz de Concord Tower Otel'den The Capital
4: Grill
3: Steakhouse. Of, et restoranı. Hediyemiz bu.
4: Tamam.
3: Cevaplar var, hem de çok var.
4: Hadi bakalım dinleyelim seni. Teker teker hepsini alalım.
3: Mesai arkadaşım Oğuz, sevgili barmenimiz.
4: Süper, ne demiş?
3: Kim görmüş söyle bana. Klasik.
4: Bak.
3: Klasik.
4: Evet.
3: Simge demiş ki 5 dakikaya geldim.
4: Evet, o da çok kullanılıyor.
3: Evet. Meliz demiş ki duymadım, unuttum diyemez de duymadım der işine gelmeyince.
4: Yoğunluktan bence.
3: Büyük ihtimal ya da geçiştirmek için bir yorum daha var tabii ki kimden? Beste'den.
4: Aa, günaydın Beste.
3: Günaydın.
4: Hadi bakalım bir erkek yalanı.
3: Klasik erkek yalanı geliyor. Ben doğum tarihlerini hiç hatırlamam. Doğum günlerini hiç hatırlamam.
4: Bak çok kendi, önemli bir konu.
3: Kendi tuttuğu takımın 2003 kadrosunu sayabilir. Ya.
4: Şimdi ya bu, bak ben mesela, ben de önemli tarihleri hiçbir zaman hafızamda tutmam. Tutmam. Boşa yer kaplıyor beynimde.
3: Önemli tarih diyorsun ama.
4: Tamam bak, telefon var.
3: Doğum
4: oraya
3: günü.
4: Oraya hatırlatma koyuyorum. Bir gün öncesinde bana hatırlatıyor. Ha, Beste'ye söylüyorum. Eğer bunu yapmıyorsa ayrı bir konu. O artık bir şey çıkmış oluyor artık. Ama bence gerçekten erkeklerin böyle bir problemi var. Sana söylüyorum.
3: Var.
4: Yani bu bir problem, bir sorun. Ama bilerek yapılan bir şey değil. Yalan da değil bence. Doğruyu söylüyor. Yapılmaması gereken bir şey, kabul ediyorum ama biz erkekler böyleyiz ya. Ne diyoruz her zaman en başından beri? Bizi böyle kabul edin.
3: İşte bu kadar savunuyor olman da ne kadar yalancı olduğunuzu gösteriyor.
4: Kimi savunacağım? güzel Beste'ninki
3: doğum
4: güzel.
3: Doğum tarihleri iyidir ya. Yani
4: doğum tarihi, evlilik yıl dönümü.
3: Evet, yeter zaten başka.
4: Bu da abartanlar biliyorsun, ay dönümü.
3: Yok, o kadar
4: var,
3: da fazla.
4: Var. O yüzden hafızada yer kalmıyor hanımlar. Bizi de anlayın. Her şey bitti. Artık ilişkimiz bitti, seni sevmiyorum. Bak.
3: Bu da yalan.
4: Bu da yalan çünkü kavgada söyleniyor, sinirle söyleniyor ve karşı taraftakini sinir etmek amacıyla evet. Söyleniyor. Bu çok yaşanıyor ya. İlişkilerde en çok yaşanılan konu bu. Ben de yaptım, yemin ederim. Yaptım sen yapmadın mı?
3: Oo,
4: sinirden
3: ne
4: böyle
3: ayrılacağımlar, bırakacağımlar.
4: Ağzına geleni değil mi?
3: Tabii.
4: Ama her zaman ne diyoruz, kavgada söylenen hiçbir şey doğruyu yansıtmıyor. Sinir
3: evet, öfke.
4: Evet. Tamam, suçlu benim, kabul ediyorum.
3: O da şey, sus artık.
4: Sus artık. Bak Beste bir şey yazmış. Bana da yazmış yani, en azından sana cevap verdi. Diyor ki seni de boş geçmiyorum diyor. Ya diyor ki ben romantik biri değilim. Kullanılan klasik yalanlar. Ama başka bir kadına gece saat 2'de şarkı Spotify'dan
3: hayda
4: playlist hazırlıyor. Vay.
3: Oh.
4: Vay. O başka bir şey ya. Onun adı bambaşka bir şey.
3: Ama yalan var ortada. Ben romantik değilim deyip böyle, hani ben maço erkeğim.
4: Burada hak veriyorum yalnız ha. burada hak veriyorum.
3: Neye hak verdin?
4: Besteye hak verdim. Sana değil. Besteye hak verdim. Şimdi ilişkilerde o ilk heyecanı korumak zor bir şey gerçekten zor. Ben her zaman ne diyorum? Doğru insan her zaman evlilik için en elzem konu. Doğru insanı bulmadığınız zaman o ilişki uzadıkça ilişkinin ilk heyecanı, o yaşadığınız heyecanlar falan da kopmaya başlıyor artık. Yavaş yavaş. Hı hı. Yalan mı?
3: Doğru.
4: Tamam, olay bu. Konuyu netleştirelim.
3: Tamam ben.
4: Evet. Bugün olmaz diye bir mesaj gelmiş. Neyden bahsediyor hiçbir fikrim yok. Bugün olmaz derken.
3: Bu çok da yalan değil gibi ama.
4: Bilmem artık öyle yazmış. Bakalım başka. Senin için kötü bir şey düşünüyorsam en adi. Vallahi evlenmek istiyorum seninle ya.
3: Söyleyeyim mi bir yalan?
4: Hadi söyle bakalım.
3: Bize gidelim sadece film.
4: Bu iyiydi. İşte. Bu klasiktir. Ne? Klasiktir ya.
3: Düşmeyin.
4: Yılların vazgeçemediği yalanlardan bir tanesi.
3: Sadece sarılıp uyuyacağız falan.
4: Bakalım. Kadir Sur cevaplamış da nereden cevaplamış onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Bakalım.
3: Senin kullandığın çok sık bir yalan var mı? Hadi.
4: Benim hayatım yalan ya. Benim hayatım yalan.
3: Bak yine Instagram'a bir sürü yorum gelmiş.
4: Bakalım. Kadir yollamış göremedim ama bulamadım. Nereden yollamış?
3: Belki bana şeyden göndermiş.
4: Sana göndermiş. Evet. Hadi okuyalım Kadir Sur.
3: Liza'dan var, önce onları bir paylaşayım. Gelsin. Bir daha yapmayacağım demiş. Uyuyakalmışım o yüzden görmedim mesajını veya aramanı.
4: Yok yani canım, bu doğrudur ya. Bu doğrudur. Ben yok öyle bir yalan olmaz ya.
3: Ali Oranlı 2 dakikaya evdeyim.
4: Tamam, klasik normal.
3: Kadir Sur'da 5 dakikaya geldim. Hep bir ulaşım sıkıntısı
4: bak,
3: var.
4: Kadir bunu söylüyorsa altında başka bir şey yoksa ben de bir şey bilmiyorum bak.
3: Hemen profili stalkluyorum şu an.
4: Tabii Kadir efsane net adamdır var ya, çok da severim.
3: Net altında bir sürü
4: çok, çok güzel bir adamdır. Bir gün onu konuk edeceğim zaten ben.
3: Olur.
4: Tabii inanılmaz. Yetenekli olduğunu düşünüyorum, hatta bazen diyorum ki hani gelsin burada program sunsun.
3: Tabii.
4: Çok beğenilir, samimi söylüyorum, güzel bir adam yani, konuşmayı da çok iyi biliyor. Yani kaç tane sevgilisi var biliyor musun bugüne kadar?
3: Kaç tane?
4: Ya 1000'in üstündedir. Öyle bir adam yani. Geldi bir mesaj daha. O mu? Teyzemin kızı. Dinlemediğin için bakıyorsun tabii bana. Ne yapıyorsun şu anda merak ediyorum.
3: Gıybet.
4: Yine stalkluyorsun birini.
3: Stalk, gıybet, ne ararsam.
4: Dedikodu yapıyorsun canlı yayında. Tabii. Süpersin valla. Çok vallahi iyi. Bakalım ne kadar sarhoş olursam olayım gene de hatırlarım her şeyi. Olabilir, bence olabilir ya.
3: Yalan. Bak,
4: bu da güzel. Ben senin beynini seviyorum. Ne var ya? Güzel bir yalan değil mi bu? Çok güzel bir yalan bence. Ben beğendim.
3: Etkilemeyeceğim.
4: Ya çok küfürlü yazıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın, okuyamıyorum vallahi. Güzel şeyler yazıyorsunuz ama bak bir tane daha yalan gelmiş. Gerçekten unuttum onu artık.
3: Tabii.
4: Ben senin beynini seviyorum. Yorgun değilim. Bunlar gelen mesajlar. Sana hiç yalan söylemedim. Bu da güzel. Senden önce kimseyi sevmedim ben. Güzel. Çok ilginç olanları bulmaya çalışıyorum. Çok fazla
3: evet,
4: mesaj var.
3: Yani çok yalanınız var. O yüzden hepsi yalan olduğu için bu cümlelerin ilginç bir şey lazım.
4: Zaten mesajların çoğu hanımlardan geliyor değil mi?
3: Yani.
4: Onlara göre biz
3: duymaktan bıkmışız artık.
4: Yalanız.
3: Evet doğru deyip geçiyoruz. Ozal Çetinsoy'dan gelmiş. Ozal Çetinsoy. Hayatta yalan söylemem.
4: Hayatta yalan söylemem.
3: Evet, bu bile yalan.
4: Bilmiyorum bak, buna net yalan söyleyemiyorum ben. Ne yalan
3: çok
4: diye.
3: Çok büyük konuşma bu yani hani.
4: Ne var canım adam yani.
3: Hayatta yalan
4: söylesin. Ha? Yalan söylüyorum diye yalan mı söylesin? Ne? Lütfen. Bakalım sen ondan daha güzelsin. Bana göre bu da bir iltifat. Bana göre bir ihtifatlı da.
3: Kıyas bu bir kere.
4: kıyas. Ama iltifat. Hoşuna gider mi?
3: Hayır.
4: Ya.
3: Hayır canım, ne yani, sen ondan daha güzelsin.
4: Bak, işte,
3: sen
4: külliyen
3: onu
4: yalan.
3: Onu beğenmişsin.
4: Evet.
3: Ama hani sen de güzelsin, sen de daha
4: sen
3: güzelsin.
4: Sen daha güzelsin, sen daha öndesin diyor işte ya.
3: Yok abi, başkasını niye beğeniyorsun?
4: Sen diyor, sen, sen.
3: Hayır, hayır diyor. Başkasının adını
4: anlatamaz. Pekala millet, günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Enerjinin sayfasında yorumlar harika. Erkekleri beter ettiniz bugün de.
3: Evet.
4: Hanımlar özellikle. bugüne kadar duyduğunuz en ilginç, en inandırıcı olmayan erkek yalanını arıyoruz. En güzel yalana da güzel bir hediyemiz var. Değil mi? Concord Tower Hotel'den, The Grill Steakhouse'dan. Doğru mu söyledim?
3: Bir kelime eksik de olsun. The Capital.
4: The Capital. Daha ne olacak ya, markayı söylememişiz. The Capital Grill Steakhouse'dan. Bu sefer oldu
3: evet,
4: mu?
3: Evet, bu çok doğru.
4: Süper. Güzel bir et yemek istiyorsanız o efsane ambiyansta inanılmaz lezzetli bir yemek yemek istiyorsanız günün sorusuna cevap vermek zorundasınız. Yoksa vermiyoruz. Vermiyor, iki kere basın.
3: Yok. Hı. Bu arada seviyoruz sizleri yani. Siz erkekler, iyi ki varsınız.
4: Tabii
3: bunu
4: ki.
3: Bunu söylemek istedim.
4: Tabii ki, tabii ki.
3: Tabii ki.
4: Biz olmasak ne yapacaktınız, onu bir düşün ya.
3: Teşekkür et önce.
4: Teşekkür ederim.
3: Öyle yani.
4: Ya siz de iyi ki varsınız. Sağ biz de iyi ki varız.
3: Evet,
4: yani
3: hepimiz.
4: Siz olmasanız, biz olmamız, olmasak en azından çocuklarımız olmaz, öyle bakıyorum ben.
3: Tabii
4: mevzuya.
3: Yani.
4: İyi mi?
3: Güzel, var var, işe yarıyorsunuz yani,
4: var
3: ne
4: olun,
3: yapalım.
4: Var olun. Pekala millet, bir anons daha yapacağız. O anonsta hediye mi vereceğiz?
3: Verelim artık.
4: Verelim, o hediyeyi verelim. Son bir anons kaldı. Yani artık mesajları atmanız lazım. Güzel bir hediye kazanmak için yapmanız gereken enerjinin sayfasına gitmek. Oradaki hikayede bulunan butona tıklamak ve soruya yorum bırakmak. Ya da WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533 888 1010. Bizim WhatsApp numaramız. O güzel parmaklar çalışmaya başlasın.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni,
2: yepyeni
1: enerji, yeni müzik listesi. Yeni,
2: yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar Şahinada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik ediyoruz. Ece ile beraber Deşifre devam ediyor. Güzel de bir soru sorduk. Yorumlar da gayet iyi. Aralarından bir tanesini seçeceğiz. Bize göre en iyi olanı nasıl? Noter mi?
3: Ve dedim ve.
0: Hayır, biz seçiyoruz ya. Acaba dinleyenler sinirleniyor mu? Siz kimsiniz ki?
3: Buna hiç güleceğim yok.
0: Noter tutalım bir tane.
3: Yani yok, şöyle biz... de olabilir.
0: Evet.
3: Hani bize şunu da yazabilirler.
0: Ne yazabilirler? Hediyeyi işte. Bize vereceksin. O hediye benim olacak. Ya benim ya kara toprağa.
3: Şu hanımefendinin yorumu çok iyi. Şu beyefendinin yorumu of çok güldürdü falan. Ha,
0: oylama gibi bir şey.
3: Tabii.
0: Hani en azından
3: kendi
0: bizi yönlendirme.
3: Tabii yönlendirin bizi yani.
0: Evet olabilir ya. Dinlediğiniz yorumlardan beğendiğiniz varsa onu da yazın. Şu adama verin. Çok iyiydi bu. Hak ettim. Gibi. Beni boş verin. Bu adam tamam.
3: Mesela.
0: Değil mi? Süper. Günün sorusu bugüne kadar duyduğunuz en ilginç, en inandırıcı gelmeyen erkek yalanını arıyoruz. Güzel yalanlar var. Var. Hatta şu anda da geliyor herhalde.
3: Evet, birkaç yorum daha var.
0: Ya hepsini okuyamıyoruz vallahi, kusura bakmayın, ne olur. Yetişemiyoruz.
3: Çünkü akıyor mesajlar.
0: Evet.
3: Ya.
0: Var mı?
3: Bende var.
0: Haydi
3: Fikriye
0: bakalım.
3: Fikriye Hanım'dan gelmiş tabii
0: Fikriye
3: ki de.
0: Fikriye Hanım.
3: Hayatımda hiç senin gibi birini tanımadım. İlk aşık olduğum sensin. Sen ya, başkasın.
0: Arkadaş.
3: İşte ah.
0: Arkadaş bu bir
3: nasıl
0: iltifat.
3: Etkilendik, nasıl
0: bu bir
3: ettim.
0: İltifat.
3: Tamam, inanıyoruz. İnanmak
0: tamam,
3: istiyoruz ama.
0: İnanmak istiyoruz mu?
3: Yalan.
0: Külliyen yalan diyoruz.
3: Öyle bir şey yok.
0: Bu kadınlar gerçekten çok zor millet. Valla. Bak bir tane daha aynısından gelmiş. Sen çok farklısın. Yani neden hiç inandırıcı gelmiyor bu size? Yani
3: çünkü
0: bunun
3: daha önce...
0: Doğru. Şimdi bak bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü... O sineği mikrofona vurarak öldüremezsin.
3: Çünkü daha
0: dinine
3: önce de...
0: Diye.
3: Yutayım mı? Gel. Evet. Çünkü daha önce de tamam başka da. Bir...

0: kadına kullandınız bu cümleleri.
1: Tamam da yani ne
0: aynı
1: yapalım?
0: Aynı kalıplar artık.
1: Ne yapalım? Ben onu kullandım, başka bir şey bulmam lazım. Ne yapacağız yani?
0: Ne var dürüst yani? Olun.
1: Dürüst işte, adam söylemiş sen çok farklısın demiş ya. Demek ki farklı geliyor ya.
0: Benden başkasını bulursa ona da diyecek sen çok farklısın.
1: Demek ki o zaman farklı gelecek farklı. O.
0: İltifat değil o zaman bu.
1: Ne? Ne? Gerçekten çok merak ettik. Şimdi biz tüm ada olarak bu iltifat değil de ne?
0: Bu şey yani durum ne? Değerlendirme.
1: Yalan.
0: Hayır. Bak yalan demiyorum. Durum değerlendirme. Şimdi
1: ya adam,
0: ben gitsem
1: ya
0: sevgilim haricinde biriyle tanışsam, görüşsem. Derim ki evet bu adam
1: sevgilin
0: farklı.
1: Sevgilin haricinde biriyle niye görüşüyorsun?
0: Ayrıldık diye.
1: Ha tamam.
0: Ayrıldık. Tamam, başkasıyla görüştüm.
1: Farklı geliyor sana.
0: Şimdi o da farklı. O da farklı. Bu iltifat değil işte, durum değerlendirme.
1: Tamam, sen de söyle o zaman ona sen farklısın diye, ne var yani?
0: Diyeyim sen bir öncekilerimden çok daha farklısın.
1: Öyle mi diyor ya? Öyle mi diyor? Bir öncekilerden diyor mu?
0: Cümlenin başı öyle.
1: Hayır, hiç alakası yok. O sizin kafanızda kurduğunuz bir şey. Sen farklısın derken adamcağız başka bir şey söylüyor. Yani orada onlara etmeye çalışıyor. Orada iltifat var, orada güzellik var.
0: Sen teksin
1: ya,
0: gibi.
1: Bir şey soruyorum. Siz bizi ne zaman anlayacaksınız?
0: Siz bizi ne zaman anlayacaksınız?
1: Allah Allah. Bak
0: ya
1: bir tane daha gelmiş.
0: Neyiz? Düz.
1: Tamam, kabul.
0: Tamam. Sen farklısın derken şey ya, iltifat ettin. Sen tamam işte aynı farklısın.
1: Biz
0: düzüz,
1: güzel söyledin, tamam biz de kabul ediyoruz.
0: Evet düz.
1: Peki bizi niye yontmaya çalışıyorsunuz? Derdiniz ne, onu çözemedik. Adem'den bu yana.
0: Ne var
1: bir
0: başka?
1: Bir tane daha.
0: Ha, ne var?
1: Daha önce hiç böyle hissetmemiştim.
0: Hissetmezsin tabii. Farklı insandan insana koştuğun için.
1: He. Bak.
0: Onda da farklı
1: sizin
0: hissedersin.
1: Sizin kafa niye böyle çalışıyor? Allah aşkına ya.
0: Ay bir de şey var ya sosyal medyada.
1: Ne var?
0: Ay o kız kardeşim gibi. Ben o kızı daha önceden ekledim, yeni kabul etmişler falan. Anladın mı? Z kuşağı gibi biraz şey oldu. Öyle ama bir kız ekleniyor Instagram'da, tamam mı? Yeni düşmüş belli. Diyorum ki.
1: Şey gibi radara girmiş.
0: Bu kim? Bak.
1: Evet ne diyor? Bu kim? Bu kim?
0: Soru. Bu
1: aa,
0: kim?
1: O benim eskiden çok sevdiğim bir arkadaşım.
0: Hayır ne? hem o da var, o da var.
1: Evet.
0: Hatırlamıyorum ne zaman eklediğimi. Daha önce eklemişim, yeni kabul etmiş.
1: Şimdi bunun neresi yalan?
0: Niye ekliyorsun durduk yere insan?
1: Ya
0: insan
1: canım
0: insanı
1: benim.
0: Ekler.
1: Bak, biz erkekler dün ne yediğimizi hatırlamıyoruz. Yani
0: abi,
1: ne zaman eklemişiz onu mu hatırlayacağız?
0: Eklemeyeceksin biri varken hayatında.
1: Bak daha önce hiç görmediğim, tanımıyorum dediği kişi aslında eski kız arkadaşı. Nadir kitaplı böyle yazmış.
0: Ya bak işte.
1: Hepiniz aynısınız bak, yemin ederim.
0: Ama temizleyeceksin o sosyal medyayı. Tabi temizleyeceksin, varsa hayatında sen farklısın. Hiç böyle hissetmedim dediğin biri varsa
1: temizleyeceksin.
0: Diğer tatları da sileceksin yani.
1: Yeni bir tatla. Evet. Ne diyeyim?
0: Çok vallahi sinirlendim. Özür
1: Seda,
0: dilerim.
1: Seda demiş ki, Seda Menteş. Kime baktın? Hangi kadın? Bak. Bunu da çok sık yapıyoruz. Ya bak mesela araç kullanıyorum, tamam mı? Yolda gidiyorum. Ya normal insan geçiyor yanımda. Yani kadın mı erkek mi göremiyorum. Yalan. Ya normal insan gibi bakıyorum. Bak samimi söylüyorum.
0: Nasıl yani, yani
1: hani karşıdan karşıya geçecek mi? Araç kullanmak böyle sadece direksiyonu tutmak değil hanımlar.
0: Biz
1: yani karşıdan gelene bakacaksın. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan var mı onu kontrol edeceksin. İşte bir tane hanım yürüyor. Biraz da güzel. Karşıdan karşıya geçecek mi geçmeyecek mi diye bir yakın takibe alıyoruz yani. Ne var
0: şimdi,
1: bunda?
0: Şimdi kaldırımda yürüyen...
1: Evet.
0: Yayaya da.
1: Böyle bir sola yelpenince hani inecek, karşıya geçecek, o tedirginlik var. Tüm erkeklerde. Hepsinde var bu.
0: Şimdi bir trafik polisi falan dinliyordur. Bir şey demiyorum. bir yorum daha gelmiş.
1: Tamam.
0: İsmine bakıyorum hemen. Nadir Hanım'dan.
1: Tamam.
0: Daha önce tanımadığı kişinin eski kız arkadaşı olması.
1: Nasıl? Bir daha söyle.
0: Aynı yorum var galiba. Daha önce tanımadığı kişinin
1: evet.
0: eski kız
1: Nadir,
0: arkadaşı
1: Nadir
0: olması.
1: Hanım. Ben de okudum bunu. Bana da yazmış.
0: Evet.
1: Bir yorum daha var. Kim? Eser Usta. Günaydın Eser Usta. Eser Usta, Eser Usta diyoruz ama abi ustalığını göremedik. Ne yapıyorsun? Kebapçı mısın?
0: Evet bu arada.
1: Ahçı mısın ya? Varsa bir güzellik görmek lazım. Demiş ki günaydın sabahların efendisi, günaydın sabahların şekeri.
0: Teşekkür ederim.
1: Yalan demiş. İkinci cümle için demiş hem de.
0: Ya. Vay be, ben bırakıyorum ya. Kulakta gidiyorum.
1: İyi yayınlar, biz erkeklerin o kadar çok yalanı var ki, yalan makinesi yandı patladı demiş. hani gece mesaj yazarız ya diyor, işte karşıdaki olumlu yanıt vermeyince bizim beklediğimiz yanıtı vermeyince hemen B planı. Sarhoştum, ne yazdığımı bilmiyordum. Vay. Tam anlamıyla bir U dönüşü. Süper. Evet, bakalım bakalım. Valla ben eşime yalan söyleyerek sonunda yalan söylememeyi öğrendim. Kadının gücü demiş.
0: İşte aferin. Ya. Tebrikler.
1: Kim demiş bunu biliyor musun? Sevgili Ahmet.
0: Ahmet değil mi?
1: Evet bak.
0: Ahmet'i dün gönderdik de. Yazacağım bak, kendisine.
1: Anacığın güzel anacığın ellerinden öpüyorum demiş ki. Eser Usta'ya bir hediye verin artık demiş. Ay.
0: O, aklımıza vereceğiz Eser Usta'ya bir hediye. Ama yalan dediği için bana sabah şekeri deyip.
1: Kim bu? Gamze. Gamze demiş ki sabahların efendisi de sana bu konuda cevap veremediğimde alkış kahkaha falan kopuyor bize. Kurtarmıyor çünkü demiş. Yürü be Ece, arkandayız demiş.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alkışı da kendim yaparım. Fark et. Benim efektim yok.
1: Süper. Ha bak, Eser Usta kaporta ustasıymış. Tamam, arabayı getiriyorum abi ben.
0: Gelebilir miyim çok?
1: Ya bak, anneciğin demiş ki yalan ile özlü söz geliyor. eskilerdendir bu bak. Yalan söylemeyin arkadaşlar, başınız ağrımaz, dürüst olun, rahatınıza bakın demiş.
0: Ya noktayı koydu.
1: Ama şimdi burada biz zaten dürüstüz de dürüst davranıyoruz erkekler olarak da, o da yalan oluyor. Öyle ama söylediğimiz şey, bak diyoruz mesela sen farklısın diyoruz, ne oluyor, yalan.
0: Etmeyin
1: hiç
0: ya.
1: Böyle hissetmemiştim diyorsun. Ne oluyor ya. Yalan. Yalan. Olacak şey değil. Bakalım bakalım bakalım. Seni bir kardeş gibi sevdim hep. Güzel. bakalım. Evet şöyle. Kontrol ediyorum ya. Çok fazla mesaj var. Sende de var mı? Bak bir tane daha geldi. Eser Usta demiş ki. Şeyi de atmış. Kart vizitini de yollamış.
0: Sağ olsun.
1: Yalan söyledim. Yalan söylediğim şey şeker için değildi. Hani dedim ya. ne biçim hareketler ya, onlar
0: çok
1: öyle.
0: Çok terbiyesizsiniz ya gerçekten. Çok ayıp oldu, çok ayıp oldu.
1: Ben mükemmel biri değilim, sana göre biri değilim demiş.
0: Evet.
1: Bunu beğendim. Geçmişte yaşadıklarım beni ilgilendirmez. Bak.
0: Oo,
1: bak şimdi bunu, öyle bir bunu çok söylersiniz o ilk aşamada, sonrasında var ya.
0: Öyle var bir ya. İlgilendirir ki. Bak,
1: biliyorum canım, yaşadığımız
0: yaşadınız.
1: Için.
0: Yaşadınız. Ona hiç inanmayın bu arada, bu kadın yalan.
1: İlk kez sana seni seviyorum dedim.
0: Ay Allah aşkına ben gidiyorum ya. Vallahi midem bulandı sabah sabah. Bir yorum daha var.
1: Bir tane daha var. Hı. Sorun sende değil, bende demiş.
0: Evet aynen öyle.
1: sinirlendim.
0: O kadar anılarım depreşti. Nadir Hanım'dan da bir yorum gelmiş tekrardan. Aslında cevap soruda, zorlamaya gerek yok. Direkt ben yalan sevmiyorum, yalan konuşma. Aynen işte.
1: Nadir Hanım'a tebriklerimizi gönderelim. Neyse artık hediyeyi verelim ya.
0: Artık verelim.
1: Zaman geçti bitti.
0: Evet evet, saat.
1: Hediyeyi verme zamanı geldi. Ben iki yorum arasında kaldım. Biri Mehmet'ten gelmişti, biri Seda'dan geldi. Benim gönlüm Seda'dan yana ya.
0: Tamam. Sen vallahi, öyle diyorsan.
1: Yo, ilk söylememde kabul ettin ha.
0: Yok artık, mücadele etmiyorum seninle.
1: Pekala. Bugünün hediyesinde Seda'ya yolluyoruz. Hediye kazanamayanlar üzülmesin, çünkü her dinleyicimize muhakkak hediyeler vereceğiz. Öyle
0: evet,
1: öyle.
0: Evet, kimseyi boş çıkarmayacağız
1: evet,
0: buradan.
1: Evet.
0: Lütfen.
1: Yani bu program olduğu sürece bize mesaj atan herkes muhakkak bir hediye kazanacak. Günün sorusu güzeldi. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ediyoruz.
1: Yalnız bırakmadınız bu sabah da bizi. O yorumlardan bir tanesinde hediyemizi verdik. Concord Tower Evet.
0: The Capital
1: Grill Steakhouse. Of, güzel of, bir et. Of. Güzel bir et kazandın Seda.
0: Yani et yemeği.
1: Et kilosu kaç para sen biliyor musun?
0: Gidip afiyetle yerken.
1: Kocaman bir steak. Evet. Yerken istediğimiz şeyler belli. Bizleri etiketleyeceksin. Bir hikaye tabii paylaşacaksın. Ki. Bizleri etiketleyeceksin. Concord Tower'ı etiketleyeceksin. Aynı zamanda
0: DJ C.I.M.'i. Evet. Pardon, Enerji 931 ana evet. sayfamız.
1: Onu da etiketleyeceksin. Onu. Bir de restoranımıza etiketlemen
0: Concord
1: gerekiyor.
0: Concord Tower Hotel, The Capital Grill Steakhouse.
1: Evet, onu da. Bunu ezberlememiz lazım.
0: The Capital Grill Steakhouse.
1: Evet.
0: Etiketle. Hmm. Bakalım ne yedin? Bize fatura kaça mı?
1: Evet evet, görelim. Kaç para tutmuş.
0: Çok da yeme.
1: Pekala, afiyet olsun. Afiyet Seda. Olsun. Deşifreyi kapatıyoruz. Bu haftayı noktalıyoruz Ece.
0: Evet.
1: Pazartesi günü tekrar yine deşifreyle burada olacağız değil mi?
0: Tabii ki de. 8-9 arası.
1: Süper. Son cümleleri de senden alalım.
0: Çok teşekkür ediyorum emeği olanlar. Böyle diyorsun, ben
1: kalıyorum. Evet, fark ettim. Burası.
0: Burası Kıbrıs'ın.
1: Evet.
0: En çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
3: Avize dünyası sabah.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhabalar millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Avize dünyasının katkılarıyla 3. saatimize devam ediyoruz arkadaşlar. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yani merak etmeyin, 3 saat geçti, adam öldü bitti denmez. Profesyonel radyo sunucuları işini her saat mükemmel yapar. Aynı benim gibi. Ben geceleri uyumakta biraz zorlanıyorum. Elime telefonu alıyorum. İşte bir saat X, bir saat Instagram. Ha bir de diyorlar ya, uyumadan yarım saat önce mavi ekranı kessin diye. Uyumadan yarım saat önce. Ne biliyorsun ki ne zaman uyuyacağını? Nasıl bulacağız bu saati? Ha? Sonra ne oluyor? Pişmanlık, depresyon. Bırakmışsın mavi ekranı. Bir saat geçmiş, hala tavanı seyrediyorsun mesela. Ah taş kapağım, vahlar vahlar. Keşke yarım saat daha Instagram'a bakaydım. Bitti arkadaşlar, bitti. Bitti, geçti o zamanlar. Öyle duvarı seyrederek, kuzuları sayarak uyumak yok artık. 2026 yılındayız. Ya iyi bir psikiyatra gidip her medeni insan gibi reçetenizi yazdırıyorsunuz. Ki benim gibi çok fazla ilaç almayı sevmeyen biri yorgunluktan bayılana kadar Instagram'da Rus mankenlerin fotoğraflarını beğenmeye devam ediyor. Sonra bir noktada ne oluyor biliyor musunuz? Böyle 200 tane güzel kadın fotoğrafını filan likeladıktan sonra güzel kadın fotoğraflarıyla yabancılaşıyorsunuz. Evet, o likelamalar bir memuriyete dönüşüyor. Yani sanki önünüzde dosyalar var, hepsini damgalamanız gerekiyormuş gibi bir durum oluyor. Hani bitse de gitsek kafasıyla dünyanın en güzel kadınlarını likelamaya devam ediyoruz. Ya bunlar oluyor canım fotoğraflar ya, anlatabiliyor muyum? Ya tamam. Tabii ki herkesin tutkuları var bu hayatta. Bak, kadın güzelliği benim en büyük tutkum. Her zaman büyülemiştir beni ama onun da bir sonu var. Yani amaç lazım hayatta. Bir hedef, bir şey lazım. Bak tamam, yıllar önce kalibremin çok üstünde güzellikte bir kadınla evlendim. Ne oldu? Depresyona mı girdim? Bitti mi o zaman her şey? Yolun sonuna mı geldim? Anlatabiliyor muyum? Yani artı aynı dırdır, aynı vırvırı yine yaşıyorum ben. Her ilişkimde olduğu gibi. Bak, bu da eski bir sözü hatırlatıyor. Ne istediğine dikkat et, gerçek olabilir. Şimdi istedim ve gerçek oldu. Tamam da isteğimi yaparken talep dilekçesinde önemsiz bulduğum birçok kutucuğu doldurmayı unutmuşum arkadaşlar ben. Evet. Güzellikten yıkılan bir eşi direkt teslim ettiler bana. Ama mesela karımın zır deli olma durumunu ne yapacağız? Yani o detay girilmedi. İşte bu yüzden saçma sapan düşünmeden ve dürtüsel olarak verdiğimiz kararlarla bezeli bu hayatımızda kopmamak için hep önceliğimde benim bir radyo sunuculuğu oldu arkadaşlar. Bu sayede siz de nasiplendiniz ve yani şahane bir radyo programı dinlediniz. Ben de bilmem, idare ediyorum işte ya. İdare ediyorum. Neyse, güzel bir kampanya detayı vereyim de keyfimiz yerine gelsin. Millet, avize dünyası mağazalarında şu anda inanılmaz bir kampanya var. Her gün söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim ta ki kampanyanın son gününe kadar. Şimdi avize dünyasında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Onu cebimize koyduk. Nerede olduklarını da hatırlatalım avize dünyası mağazalarının. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında. Bu da cepte. Ve şimdi gidiyorsunuz avize dünyası mağazalarına, giriyorsunuz mağazaya, işte merhabalar, hoş geldin, beş gittinler. Sonrasında mağazayı dolaşmaya başlıyorsunuz. Dolaşıyorsunuz çünkü mağazalar efsane. 2 tane avize beğeniyorsunuz. Efsane avize. Gözünüzü diktiniz ve aldınız. Kasaya doğru gittiniz ve kasaya geldiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz millet. Heh, bu da cepte mi? Cepte. O zaman ne duruyorsunuz ya? Avize dünyası mağazalarında stoklar tükenmeden 2 al 1 öde kampanyasını kaçırmayın millet. Vallahi böyle fırsatlar çok az gelir. Hele ekonomi biliyorsunuz zaten allak bullak. Yani 2 tane alacaksın, 1 tane döverler adamı bak. Almazsan döverler. Benden söylemesi.
2: Hit müzik
1: burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın. Like, always be with you. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Müzik İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Selam millet. Günaydınlar diliyorum. Radyo Enerji'deki şu anki anonsuma da çok iyi şakalarla geldim. Adım Sabahların Efendisi, ünlü bir radyo sunucusuyum ve beni dinlerken eğer yanınızda sevdiğiniz biri varsa risk altındasınız. Şimdi birkaç şekilde. Birincisi, beni dinlerken asla başka birini benden daha fazla sevemezsiniz. O yüzden yani gerçekten sevmek istediklerinizi yanınıza almayın derim beni dinlerken. Ama şaka bir yana, vallahi bakın bir risk var. Bak şimdi, kızla 2 haftadır berabersiniz, tamam? Her şey çok iyi gidiyor, müthiş bir uyum var. Yüzüne baktığınızda da mutlu oluyorsunuz, çok güzel bir ikili. Sonra bir gün arabayla bir yere gidiyorsunuz ve benim programım da açık radyoda. İşte komik bir şaka yapıyorum ve siz bağırıp çığlıklar atarak gülüyorsunuz. Kıza bir dönüyorsunuz, şaşırmış boş bir yüz ifadesiyle size bakıyor, niye gülüyor bu diye. Ve bir anda, işte risk burada arkadaşlar, bir anda gelecek hayalleri kurmaya başladığınız bu ruh eşiniz adeta tereyağından tavada eriyip yanmaya başladığı gibi gözünüzün önünde yanıp kül oluyor. Bakın mizah işi çok önemli ha. Hem Türkiye hem burası bir mizah cennet. Bence hiçbir ülkenin sosyal medyasında bu kadar yaratıcı, bu kadar komik şakalar göremezsiniz. Ben görmedim, eminim siz de göremezsiniz. Peki başka ne sabahların efendisi? Ya kurban olduğum insanım ya. Bakın şu aralar ayağım birazcık rahatsız. Bazen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalıyorum. Belimde de birazcık sıkıntı var. Bak geçen gün ucuzluk marketindeyim. Kasiyer çocuk taburesini bana doğru itti. Sen otur abi. Ya, bu kasayı da ayakta yapayım dedi. Yemin ediyorum size ya. Ya al çocuğu eve götür. Evlat diye sev. Allah canımı almasın. Ama işte emniyet birimleri giriyor devreye. Adam alıkoymaktan falan. Zorla yapamıyorsunuz bunu. Ama başta da söylediğim gibi beni dinlerken bir risk altındasınız. Ama her şeyde adrenalin çok güzel bir şey değil mi? Ha? Avize Dünyası'nın katkılarıyla Sabahların Efendisi son sürat devam ediyor. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Her defasında söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası son sürat devam ediyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Kronos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: adresi. Her detayında kusursuz lezzet. Caffeine Teras. Girne Üstyol Neopark AVM'de. Caffeine Teras. Çok güzel. Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın beyler, günaydın Şana'da. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen yabancı pop müzik radyosu değil artık, eskiden de o, geçti günler. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunu dinliyorsunuz. Ya bazen böyle ağzım karışıyor. Yıllarca Dance FM'de çalıştım biliyorsunuz. Evet, orada da çok iyiydim ha. Şu anda bendeniz sabahların sunucusu. Sabah dinleyebileceğiniz en iyi adam. Başka da yok zaten. Sabah sunucusu, sabahların efendisi. Her zaman yaptığım işi, en iyi bildiğim işi, bildiğim en iyi şekilde icra ettiğimi düşünüyorum millet. Yani şu anda duyduklarını anlayacak yaşa gelmiş olan herkesten son nefesini vermek üzere olanlara kadar herkes bu programı dinliyor. Ne oldu? Ne oldu, neden güldünüz? Beğenemediniz mi programı? Yani bir insanın ölmeden son isteği olamayacak kadar değersiz mi bu program? Söylesenize. Yani tabii biliyorum, büyük ihtimalle hani bana kızımı çağırın, son sözlerimi söyleyeceğim gibi bir şey söyleyecek. Ama hadi ailesini çağırdı. Nereden biliyorsunuz söyleyeceği o son sözlerin? Bana sabahların efendisinin programını açın. Olmayacağını. Ya işte millet. Böyle bir komedyen, böyle bir şov adamıyım ben. Son nefes ve son sözlerden bahsederken güldürebilen bir mizah mühendisiyim diyelim. Evet, evet. Haftayı kapatıyoruz arkadaşlar. Koca bir haftayı yedik bitirdik birlikte. Her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber buraya geldik. Sonrasında mikrofonu açtım ve ta ki siz işe gidene kadar yanı başınızda olmaya özen gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır bu haftaki programdan. Avize Dünyası'nın katkılarıyla bu üçüncü saati sizlere ulaştırıyorum. Bu arada Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Son gider ayakta söyleyeyim ben bunu. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al bir öde kampanyası. Yalnız 3 alıp bir ödetecektim ha. Az kalsın. 2 al bir öde kampanyası şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında devam ediyor. Nerede Avize Dünyası diye soracak olursanız da Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası'nda 2 al bir öde kampanyası devam ediyor. Bence fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bak hafta sonuna da giriyoruz, vaktimiz de bol. Zaman ayırın kendinize ve Avize Dünyası mağazalarına gidin. Yani size hangisi uyuyor bilmiyorum, ne taraftasınız ama Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın tam karşısında. Zaten Google'a yazarsanız adres sizi direkt oraya götürecek. Girin mağazaya, beğendiğiniz iki tane avizeyi seçin ve kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödeyin. Bu fırsat kaçmaz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı görüşmek üzere.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji. Tam

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Hem bizim ekim

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

özenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla adından söz ettiren güçlü seslerden biri Ayda burada ön plana çıkan çalışması Yok Yere ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 37 derecelerde seyrediyor. Yarın gök gürültülü bir fırtına beklendiğini de söyleyelim, dışarı çıkacak olanlar dikkatli olsunlar. Sıcaklıklarında 9 derece birden düşeceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Mavi Gri burada hit şarkısı İşlemediğim Bir Suç, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Yaşar burada. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı Babalar Gibi ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Buluşun.

dönemine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin tarzıyla dikkat çeken isimlerinden biri Emre Fel burada. Özellikle son yıllarda paylaştığı birçok şarkıyla ses getirdi. Biz de sık sık listelerimizde yer veriyoruz bu çalışmalarına. Yine onlardan biri Yardım Et Allah'ım şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında, Aveon
0: sigorta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji. Sen

Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı gruplarından biri Manifest burada. Hit şarkı.

hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sevgililer müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise Sefo ve Sena Şahin ikilisi burada son dönemde iki isim de şarkılarıyla ön plana çıkıyor. Bu kez bir araya gelerek çok özel bir düete imzalarını attılar. Bir bilsen şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Sizler sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi ise son dönemin dikkat çeken seslerinden biri Emre Fel burada. Yayınımızın başlarında da şarkısına yer vermiştik. Bu defa bir başka çalışmasını paylaşacağım sizinle. Yine oldukça sevildiğini söyleyebiliriz bu çalışmanın da. Mahşerinde yan inşallah şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Zeynep Bastık burada. Sizler tarafından da tam not alan çalışması. Zor, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv'e ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyif.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Güzel bir cuma günü diliyorum herkese ve Enerji Keyfi'nde bugün keyifli konulardan bahsediyor olacağım. Hepsi bugün sizlerle buluşacak. Tabii ki de Türkçe Pop'un en iyileriyle de hafta sonuna birlikte hazırlanıyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil post teknolojisiyle buluşturun.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: GişeKıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yine geldi çattı bir hafta sonu ve Ağustos'un son hafta sonundayız. Ama yaz bitti diye üzülmeyin. Önümüzde daha çok güzel günler var. Nereden biliyorum? İşe Kıbrıs'tan biliyorum. Ne alaka diyorsunuz ama hem bu hafta sonu hem de önümüzdeki günlerde o kadar güzel konserler, tiyatrolar, festivaller, club etkinlikleri, beach partiler var ki yani inanamazsınız. Yıldızlar geçidine dönüştü bu sene yine. Adamız birçok sanatçı ülkemizde konser vermeye geldi. Gelmekte de hem dünya starları hem de sevdiğimiz sanatçılar, şarkıcılar, rap konserleri ne ararsanız var. 7'den 70'e katılabileceğiniz birçok etkinlik sizleri bekliyor Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken şimdi çok enteresan bir haber okudum, sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'nin kıyılarına, su kaynaklarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan kanosuyla yola çıkan 57 yaşındaki Halil Üzel tam 83 gün sonra Bodrum'a ulaştı. Poyrazköy'den 4 Haziran'da İnci isimli kanosuyla yola çıkan emekli astsubay Marmara ve Ege denizlerini geçerek Bodrum Kumbahçe sahiline ulaştı. Üzel yolculuğunun yaklaşık 70 gününü doğada kamp yaparak geçirdiğini ve özellikle ulaşımı zor bakir koylarda konakladığını söyledi. Vefa rotası adını verdiği proje kapsamında yolculuğu boyunca denize, spora, sanata ve topluma önemli katkılar sunmuş isimleri de anıyor. Halil Üzel Bodrum'daki molasının ardından kanosuyla rotasına devam ederek Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne doğru yola çıkacakmış. Ne güzel şeyler gerçekten, biraz da böyle içimizi ferahlatan, biraz böyle doğayla, sanatla, İşte hobilerle ilgili haberler lazım, sizlerle paylaşmak istedim. Enerji Keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: adresi. Her detayında kusursuz lezzet. Caffeine Teras. Girne Üst Yol Neopark AVM'de. Caffeine Teras. Çok güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bugün astroloji dünyasına dikkat çeken bir olay oldu. Sabah Dolunay tutulması gerçekleşti. Etkileri nedir? Hepsini konuşacağız bugün ama sabah saatlerine doğru böyle daha gün aydınlanmadan bir Dolunay tutulması gerçekleşti. Bu ay gerçekten iki tane tutulma karşıladı bizleri. Şu an böyle tuhaf hissediyor olabilirsiniz. Farklı olaylar yaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyler bitiyor, bir şeyler başlıyor gibi olabilir. Hayatınızdan bir anda insanlar çıkıyor olabilir. Her şey hayrınıza arkadaşlar. Böyle seneler sonra bugünlere bakıp böyle oh be iyi ki bu yaşandı diyeceğiniz birçok olay gerçekleşiyor. Şu an ne kadar sıkıntıda da olsanız emin olun bu her zaman böyledir. Doğa, evren, yaratıcı her zaman bizim iyiliğimizi düşünür, bizim iyiliğimizi ister. Bunu unutmayın. Enerji keyfindesiniz, tüm hızıyla güne devam ediyoruz.

Bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Hafta sonuna hazırlanacağımız keyifli şarkılarla güne devam ediyoruz. Keyifli bir gün oluyordur umarım. Gerçekten hava sıcaklıkları neredeyse Eylül'e geldik. Hala ve hala tabii ki de yüksek ama bizim modumuz da yüksek her zaman olduğu gibi. Ve Enerji Keyfi'ndesiniz tüm hızıyla. Cuma gününe devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda sizlerle çok güzel konular paylaşıyor olacağım. Kulağınız burada olsun.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken şimdi uzmanlardan daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için birkaç tüyo var sizlerle paylaşmak istedim. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için büyük değişimler yapmak şart değil. Uzmanlara göre günlük hayata eklenecek küçük alışkanlıklar hem beden hem de zihin sağlığını desteklermiş. Minnettar olmak, gün içinde kısa molalar vermek ve anda kalmaya çalışmak strese başa çıkmaya yardımcı olurmuş. Beslenmede ise evde hazırlanan yemekler, yeterli su tüketimi ve daha hafif akşam öğünleri öneriliyor. Uzmanlar yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmanın daha rahat bir uykuya katkı sağlayabileceğini de söyledi ayrıca. Ve hareket etmek de önemli. Gün içinde daha fazla yürümek veya asansör yerine merdiven kullanmak, fiziksel aktiviteyi arttırmanın basit yolları arasında. Yani sağlıklı yaşam bazen büyük kararlarla değil, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklarla başlıyor arkadaşlar. Zor bir şey değil, yapabilirsiniz. Gerçekten aslında basit uygulamalar. O yüzden sizlere de önermek istedim. Ben de bir madde ekliyorum. Sevdiğiniz şarkıları dinlemek, o da bizim işimiz. Radyomuz Enerji'de tüm sevdiğiniz şarkılarla güne devam ediyoruz.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Çoğu insanın sevdiği gün cumadır. Nedenini zaten sorgulamaya gerek yok. Hafta sonu hani hepimizin işte çocukluğundan gelen bir o neşe, heyecan, son okul günü, bazılarına göre son iş günü, son kurs günü, hani böyle keyifli bir gündür cuma günleri aslında. Hafta sonundan daha çok severiz genellikle. Hafta sonuna planlar yaparız. Yatacağım, uyuyacağım deriz. Şu filmi izleyeceğim deriz. Arkadaşlarımla dışarı çıkacağız deriz. Gerçekten bu çocukluğumuzdan beri üstümüze yapışan bir durumdur. O yüzden cuma günlerini severiz. Genelde pazar günlerini hiç sevmeyiz. Pazartesiden beri bile sevmeyiz. Ama tabii günlerin bir suçu yok. Böyle haftaların, ayların bir suçu yok. Güzel bir hafta sonu geldi. Hafta sonu çalışanlarımız var. Hafta sonu kendi işleriyle ilgilenen birçok kişi var tabii ki de. O yüzden hani hafta sonu herkes için bir tatil, bir dinlenme günü değil. Kimilerine göre daha çok yorulduğu bir gündür. Hizmet sektörü özellikle, yeme içme sektörü, eğlence sektörü, her zaman bu sektörlerde çalışanlar daha çok yorulur. Ama biz her zaman 7/24 sizlerin yanındayız. Her neredeyseniz, işte misiniz, dışarıda mısınız, evde misiniz, biz 93.1'deyiz, sizlerleyiz. Ki bu hafta sonu daha harika bir çekiliş bekliyor sizleri. O yüzden şimdiden sosyal medya hesaplarımızı takip alın. Enerji Keyfi bu keyifli cuma gününde yeni saate doğru

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım yalnız.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık ve şimdi sizleri yaklaşık 3,5 dakikalık böyle çok sevdiğiniz şarkıların çok sevdiğiniz kısımlarından oluşan bir mini mix'imiz karşılayacak. Sonrasında Enerji Keyfi sevdiğiniz şarkılarla ve keyifli konularla tabii ki de devam ediyor olacak bu frekansta. Haydi açın radyonuzun sesini, keyifli bir mini mix sizlerle.
0: Enerji. Mini mix. Korinyum sunar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 91

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Nokta.com.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kamp

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerle en güzel şarkıları paylaşırken bir yandan da keyifli konulardan bahsediyorum. O keyifli konular arasında bir de teknoloji dünyasından bir haber var, sizlerle paylaşmak istiyorum. İngiltere'de tıp dünyasında bir ilke imza atıldı. 48 yaşındaki birine ameliyat sırasında canlı yapay zeka desteği kullanıldı ve beyin operasyonu gerçekleştirildi ve dünyada ilk hasta oldu. Ameliyat boyunca yapay zeka sistemi canlı görüntüleri anlık olarak analiz ederek cerrahlara kritik damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeler hakkında bilgi veriyor. Sistem ayrıca cerrahi aletleri takip ederek daha güvenli müdahale alanlarını işaretliyor. Tabii ki de son karar her zaman cerrahlardaydı. Uzmanlar yapay zekayı operasyon ekibi için ikinci bir çift göz olarak tanımladı. Ameliyatın ardından görme yetisinin hızla düzeldiğini söyleyen kişi operasyon için bana hayatımı geri verdi dedi. Yani araştırmacıların hedefi ise gelecekte cerrahların ameliyat sırasında danışabileceği bir tür cerrahi ChatGPT geliştirmekmiş. Ve artık farkındaysanız yapay zeka ameliyatlara girmeye başladı. Hadi bakalım, sonumuz hayır olsun. Birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor, bunları da konuşuyoruz. Ve keyifli şarkılar şimdi sizlerle.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken az önce Fatma Turgut ve Salman Tin ortaklığını dinledik. Bu arada Salman Tin de Fatma Turgut da eski gruplarına geri dönüyorlar. Salman Tin Köfün grubundaydı. İkiliydi bunlar ve şimdi bir böyle daha da kalabalık bir grup haline geleceklermiş. Fatma Turgut da zaten Model grubuyla tanımıştık kendisini. Model grubu dağılsa da 10 sene sonra yeniden birleşti. Güzel haberlerdi ama şimdi dağılan bir gruptan bahsedeceğim. Sakiler grubu sevenlerini şaşırttı ve üzdü. Ortada hiçbir sebep yokken, yani öyle çok bir magazinsel olayları yokken dağıldıklarını açıkladılar. Bu duruma üzüldük. Güzel coverları vardı, güzel şarkıları vardı. Artık müzikal projelerine solo mu devam ederler bilmiyoruz ama dağıldıklarını dün itibariyle açıkladılar. Bakalım sebeplerini göreceğiz. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde şimdi biraz daha tarzımızı değiştiriyoruz.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.

0: çok güzel.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin sonuna geldik an itibariyle. Hafta sonunda yine Pop 20 listemizde buluşacağız. Cyprus Express katkılarıyla harika bir liste sizleri bekliyor. Ağustos ayının son listesi ve Pop 20'nin sonunda Cyprus Express'ten sizleri bir hediye bekliyor olacak. Cumartesi günü saat 16'da, pazartesi günü saat 12'de bu frekansta buluşacağız. Detayları da sosyal medyadan bulabilirsiniz. Ve enerji keyfinin sonundayız. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: olanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, her yanında, Aveon, Aveon sigorta.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
6: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
7: Bayık, always be with you.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de.

Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombas Otomotiv'de. 0533 866 1310. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Niaris Sigorta, güvenle yarınlara. Güvenle yarınlara.

0: Bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Ne?

0: Teşekkür ederim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sigara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: gerisi kolay.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.